Oyun, stoktaşı metri onun da spell. Ben yazdır olayım sığınık. Kemiş feyren, halak feyren, sefil.

0: yaşar tur. Mo, mo,
1: mo,
0: mo, zimek gibi datır doğrus. Skal, namer.
2: Ik, van mijn witskap om.